0: Gracias, muchas gracias.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizin için teşekkür ederim.

0: cutoff elektrasyon şirketine kanatmıyor. Bu varislerinde alan ve karşıya fazla kuş yardımcı.
1: Evet, bakayım, sefer kanatmıyor.

0: Santorado, duruşmak yanlış bir etkinlik etkansı yok yol neredeyse. Sinyat yayın atarken duruşmak yanlış bir etkinlik. Yarın bekçiliği proşen kesmek anı kerti.
1: Tamam, geldi sen yanlış.

0: Tercihane. Tercihane.
1: Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane. Tercihane.

0: Gibson'ı full ve Kai Sengon Kimiz diye Gibson'ı kaçırmayacağım.
1: Güzel kontak. Gibson'ı

0: Sağdan de sağ sağlısın. Mesela bir ayıncız giden haber. Çok sağ olsun sağ sağlısın. Bu yapın bir jetasyon. Bu da sanırım.
1: Öpüde oldu sağ sağlısın.